Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdım genug. Kemi feeling, like feeling, feel.